sen de çek, malik sen de çek, sakav da çek. Adal acma ve sen mi dansan nevi. Aklay sen de çek, lebu sen de çek. Malik sen de çek, yurfalik malik mu yuralak.

Hadi o zaman onu dökün. Mahkeme geliyor. Var zıkan burmun gelen gel. Gelen gelmek.

senin balma canlı. Muncun canlı, karıncayı. Karıncayı, muncun masam bacağım. Masam bacağım, muncun malim boy. Malim boy, muncun masam bacağım, muncun masam bacağım. Thank you.

Aria var. Sonradan ben hep bir şu garibi adına arkadaşı bu meydi meydi Aria var. Haykon Haranel. Karimedi yok. Karimedi çiğdi karimedi var. Karimedi denci karimedi vurduktan bu niye? Bu meydan hargalı.

Öldü git lan. Sen de her şükürlüğü de yapmanı gelin. Gene sen güzelleşecek.

yapmamış yine de. Malak-ı semavi sen mi? Dur koy var mı? Davut okun gel var mı ortaya kardan ben. Dünyanın usulü gibi ortaya kadar iyi girer. Ya meylanı bulun ortaya kardan iyi mi? Mesela lan. Yes, we can talk.

yapgını men temine kimi malum iki. Bağrında bağlı, sonra kimi uyutmayı denedim, vurtmayı liliyemen, kemen karmi abi.

0: RadioDakar.com.
1: Hey, kutengeng. Daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki, daki

Oya la jibu bu dembata sa bando. Bu tuji mbela mene moni da wonno mo batan sa bando mo zoyumi. Bu jurma temedri ko yinda mbirdo mal barko.

gonga chaydi chiki baawe ngaki chilu baaji chiki gelo di cheri o dum en gulli di wi udiro re mutumaaje chaptale bu muji fi jimira gine balon fonde ta chaaji bi muja nyaale ndiroje e yama ndidon takki di magaga beeli ci dere siki ma mbien jaw beeli ta de naare bununa sila mburu beeli tabbe ndayre hukunde beeli bara wendiriri siftori cialal ciugal e semban undum kep wad ya bani gulumbol ndur na kundire asaman kerle ca kat nodi ndeji gulaji e cioji ca kat nodi telbi olor gol baadi to loytu ko ko mi andi aduna golo koy mbolo sabu ko don dañata solo